On s'en vient. Alors, on s'en vient. Zaten bir şey on mobil şu cevap mıydı, vali telefonu sohbet cevabını mıydı?